karıcı tosarı. Ne karıcı tosarı. Sarhiş bir orası. Ne karıcı tosarı.